Adama ne yapıyorsun demiş. Adam hiç cevap vermemiş. Çekmiş tabancayı.